biz ömür nege ınamayt Kedirmey Oylanba cevabın bilsen jıldamayt Tübünde Jüreğin aqılıngı tyndamayt Janıngı Dalmende eşkim sırlamayt Jırlamayım